0: Gel burada kal hani u değer mi o sevge gel burada kal hani u
1: ay çünce sıhı esan değmeyne tanmaye ya başım
2: غلاني بهار من الرفيقان تخالوا

Binerin kanal hashtag den baş en bir anaj bu peşkeşkirin abul teneke berfreh yan uçan peşici serin uçeymen. De çarçoveya kanuna kurtkirine hevgirtina neteveyi o yektiya civaki de desteya çavderi u nirxandine İrola Enkare yekem civina xoya pek dine. Sibeji kabineya hükumeta Türkiye de li navçeya xelata Betlis'e bicibe. Çandaya İmraliye ve Reveberiya Tevgeri derbare hın nivis u belgehin ku derojen davide veke noten hevditini.

0: Yani ev çar komisyonun kude varın avakirin le le le gel ko pevajud meşe ve bir avayı karubaren ve brevabım. Le gori raporun komisyona jerin desteğe çavderi un nırkhandını de rapora ke berfireh de derbari konağın pevajü de kujere rapora beçekirin u kuhelbaşarına pek eki tegotin ama de beke ve peşkeşi konseya evlekariya neteveyi ya be serukatiya serukomar Recep Tayyip Erdoğan megeke beke. Pişti ku konseya evlekariya neteveyi megeke pişras kirku pek eki çekin fedanine u kuhe jarekhisine veqatandine ve vere pişras kirin de jehela Mega kebe vere dayin. Ebe teyit vere dayin. O jehela Seru Komar, Recep Tayyip Erdoğan ve vere imzekirin ku şeş meh demdi de endamin peki ki ku kwe qeyd bikin o je kanuni sude ver bikin. Liguri salnameya konseya evlekariya netevi her du mehan carek edici ve civina daviye ya konseyci de şeşe de baxa isalda ya 2026'an da pek hatı bu de civine ke din ya konseya evlekariya de jibu Despeka cotmehe hatiye plan kirin. Yani despeka cotmehe ve mege ke civine kidin pek bine. Pişti çi pişti ku komisyon aji ev khabatin khu hama pek anin. Ve raporin khu bidin mege ke. Mege ke devan cara kidin binirkhine ku Serukatya ve Recep Tayyip Erdoğan dike. Pişti ku ev jihatin teyit kirin. Ve şeş meh dem jibu endamin pek eke vare diyar kirin. Yanji evin kulli derveyi vulatın. Ku biçin divan navendin ku devleta Türkiye diyar dike edi konsolxanene navendin dinin eve na, cehci bu an verin diyar kirin u dve çarçvede eve biçin nave khuat tomar bikin qeyd bikin u ligori ve vegerin Türkiye ev pevajü de bivi avayı bimeşe yani te payin ku dinava dimehanda yani maha ilone o maha dahanda ev pevajü biçe qonağa xoya daviye u bivi avayji davile vegere bere yani ev qonağa vegere pir giringe diyar jikiru bun ku ki de vegerin Türkiye yani evin ku dikarın sudej kanuni ver bigirin ki ne ev jihatı bu diyar kirin u pevajü de bivi avayji bikeve qonağa kenu de u şerre çekdari bi tamami le Türkiye le Bakure Kurdistan ev bi davi bibe Te payın ku partiye ke nu jivara ava kirin de Bakure Kurdistan'ı de. Partiye nu ebece endamen dem partiye o hinek siyaset medar o xelke ku li derve buye dibe ku beşdari be partiye nu bikin gele gota gota ne de derbare ve yeki de. Beli hedda naci ne hatiye yek ali kirin ka ev partiye nu jide çao vara ava kirin ki de teda cih bigire ki de serukatiye ve bike. و خبات اوه ده چارچوه اکی چاوه ده به جخواه ته دیار کرن که خبات پارتیا نو اوه که کرده آماده بکن دبه که جنتوه این دنجی و که ترک و عرب و یعنی ارمنی که بره جی ده نوه هده پیدا بونه ده نوه دن پارتی ده بونه او جی بشتاری به پارتیا که نو ته آوا کرن ببن او پیواجو اوه بکه و قناقه که نو ده و تشت نو ده بقومن Dinava van dumehada gelek girinde temaşane işe. Nüçeme berdağım dikin, cegire seruke geçtiği MHP Fethi Yıldız de kongreya parezgeha Tekirdağ'a partiya xoede derbare pevajı açtığı da nırkandın kirin. Uragan de ben rebertiya devlet bahçeli o bryardariya serukomar Recep Tayyip Erdoğan da ev mijar de daviye de büye politikaya devleti.
1: Bir mehmetçimizin
2: Gelo ev pevajo dikare duvarê madî de werin xemilandin. Ma tiştê ku li cîhanê dikare bi qasî vê yekî bi qîmet be. Ma her helwesteke siyasî dikare bi qasî vê yekî bi qîmet be. Serokê MHP û hevpeymaniya gel bêguman divê em berî her tiştî vê yekî qebûl bikin ku dibin rêberî û birêardana serokê me de ev mijar di dawiyê de bû siyasata dewletê. Spas ji xwedê ra ku em gihîşt ne vê astê.
0: Çandaya İmraliye ya Partiya Demê derbarê hin nivîs û belgehên ku di rojên dawî de di medya civakî de weke notên hevdîtinê û girtenname bi navê Abdullah Öcalan tên belavkirin ragihand ev yek weke hewildaneke xeternak e ji bo sabotekkirina pêvajoyî. de dahuyaniye

bayi u penciviyek eriş becahi bu ne ku eriş lehember sezde navendan pek hatiye. Çavdergehe goz ber erişan penç kes hatine koştun ku yek jivan bazırgane çekan buye o çvarci volati bu ne. De hemen demede çavdergehe derbare erişen becahi de diyar kirku 21 eriş le der ayıp pek hatine u sih erişi le kuneyteriye çe bu ne. Balyoz Türkiye ile Suriye Nuh Yılmaz Diyarkır pevajuya rakırına nave Suriye jelisiye Amerika'ya ya volaten pejgiriya teröre geçtiye konağa khoya davi Yılmaz tevna civakiye ekse de got dema ko Trump da bu kongre da ko dele mijara le mijare benere neziki davi buye o ta aliyan le kongrese rakırına nave Suriye jelisiye volaten pejgiriya teröre rad nekriye. Ve gotna Yılmaz rakırına nabe Suriye jive dergehin mezin jibo Suriye de aliye darayı de deveke ve her vaha dere jibo ve berhenan eji vebe. Rehberiya giştiya dergehan ya gumrike ya Suriye diyar kir de heft mehin isal de nezi 400 keşti geçtine bendera lazıkiye rehberiye de ser tevna civakiya Facebook'e ragahan Xebatkarên wan bi şev û roj pêşwaziyê li keştiyan dikin û got di nava heft mehan de wan pêşwazî li 394 keştiyan kiriye ku 182 ji wan kelûpelên giştî 186 keştî yên konteyneran û gelek keştiyên din bûne. Li gorî rêveberiyê wan rêkarên gumrikê hinarde û hawirde hêsantir kirine û her wiha tevgera tranzîtê çalaktır kirine uvan derdura laziqiye be alave nu jen kirine.

Şamil Naftiya Şeyhler Akobani bin Bicihkirin. Lihin kesin Arab erişi hezin asayişe kirin u gotne ev kabul nakin hezin asayişe li Naftiya wan bin Bicihkirin. Nüçegani Kanal Heşte Ragahan jiber ve erişe hezin evlekariye deh kes binçaf kirine girtine u diyarci kirin ku hin kesan li şeyhleri banga xopşandan eke kiribun li heta dema amada kirina ve nüçeyici tu xopşandan li ve Naftiya'yı nehatin el darxistin. İru rayedare ki dırn ye rejima Beşar Esed hatı ceza kirin. Dadgeha cezan açaramin li Şam'e cezaya girtigeha heta hetayi li Ahmet Hasun bürye. Dadgehe piştî tespit kirna tavanin tundutijiye u pevçunin nabara PKT'yan da her vaha PKT'nin tavanin şer ev cezalı bi bürye. Dadgeha cezayan açaramin li Şam'e iru cezaya girtigeyi ye heta hetayi li müftiye deslata bere ya Suriye vataya Beşar Esed ye binave Ahmet Hasun biri. Hasun der runişna şaşemin adadgehe de bi kiryarin ku bune sedama derketna şerri navxuyi kuştina nabere PKT'yin cuda yen herimi de hatye ceza kirin. Saruke dadgeha dadmendi binave Fekhreddin el-Üryan da yazanın ku suçen lüdüji mruvatiye u suçen şer enku Hasun pek anne hatını tespit kirin. Uvi pişra pişdiriye ke rast rast ya darayiji daya fermandar u endamen liwaya binave el-Quddus yenku beştari operasyonen leşkeri bune.

0: Haber?
1: Ha?
2: Pardon, hala bir yakaya bak.
3: Bilmiyorum sen ne de.
0: Pedone tırşı tabi açı merhalo doya hastarış kırıyor. Veli pedone görani epi nuğabu hastara fre hazne bu. Çünkü ila griyaj gerek a vaxtu griya keçene hastar bu ve. İla mşu griniş ta hastar bu ve icad ma ve vaxtu griya u haz biyo. Hem tar vloş aşkariyeno. Diyerek mesela kelete vloş aşkariyeno minyan şere ta serde bu ve. Serde biyo. کریش دلی پرچیوی تمیسی تا آوه و زیادشنه آوه کچش بلوک سفت بوه اتا اختم یاو مرحله آنه که بینی شره بوش کشکی.

Van Guhdarvan o Xuneran. Emelifer rastiya di pişt her biyereke de aşkere biken u deştere ve bejin. Şiberku tu hejaya rastiyeyi.